kürveşşaya. Diyarun sene yine değilim, hicene belki her şeyi.